Havalı yer yine Buda. Sivdat yer yine Soit. Konya'da düğü darım. Klausi gil udme değil. Yer otmiştan ağıma. Müzik men gibi sağda. Meyme yer gibi sayıda. Yine it kısı içmez.